Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

Onlar hep vardılar, kuralı onlar koydular. Bir vicdanımız var diye bizi aptal sandılar. Yanıma gelen, kapımı çalan, elimi tutan kimse yok. Yine de başımı eğmeden yürüyorum ki zevk çok. Senle gel eski kahramanların, şimdi yaptığını yapıp dünyayı kurtaralım.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim, ben gittim. Beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

0: Hayır ışığı. Işığı. Işığı. Işığı. Işığı. Işığı.
1: Neydi eksik? Bende olan. Seni gelip böyle çalan. Bize düşman.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Sultan. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

0: ben de seni unutur muyum?
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: 89.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
0: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
6: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Mutfak.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: eşittir mutluluk.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadık.
1: Ama size bedava olan.
0: Ama size bedava olan.
2: Sıfır kilometre.
0: Sıfır kilometre.
1: Cillop gibi.
0: Cillop gibi.
1: Cillop gibi.
0: Yepyeni bir Arif Güven Show.

0: Hareketine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Kurban olurum. Ben mi sen mi sen gir abi.
2: Bayanlar baylar.
1: Radyonun sesini biraz daha yükselttin.
2: Evet. Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler hepinize merhabalar. Aynen arkadaşımızın söylediği gibi bayanlar baylar. Ama önce bayanlar malumunuz biliyorsunuz. Otobüse binerken önce bayanlar. Gemi batarken önce bayanlar. Ama hesap ödemeye geldiğinde beyler buyurun. Yani sadece hiç adil değil. Gerçekten söylüyorum yani. Beyler hakkımızı savunuyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Yanağından tut ensesine kadar kıl çıkan beyler. Hakkımızı savunuyorum. Ben böyle söylüyorum. Bir dinleyici de şey demiş. Abi ben öyle değilim dedim yavrum. Ben erkekleri Brad Pitt'ler ve İsmail Türütler diye ikiye ayırmıyorum ki. Yani anlatabiliyor muyum? Dur. Bayanlara özel. Bugün de %50 indirim yapalım abi. Evet. Seviyoruz indirim lafını. Dur başlar başlamaz. Bir afyonu patlatalım. Kurban olduklarım bir kendimize gelelim. Umarım iyisiniz. Gençlik umarım keyiflisiniz. Malumunuz kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Duydun aslan gibi Arif Güven Showtime. Başladı be. Bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz. Günün bu saati itibariyle gerçekten de söylüyorum ki radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programını mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Üstelik de beleş ya. Şimdi bak şu teşekkürname kısmını bir aradan çıkartalım. Canım kardeşim, öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün herkese canı gönülden çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Malumunuz bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandınız. Ne güzel bir gündü o gün ya. Dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Başka seyir halinde olanlar. Kurban olduklarım kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Geç olsun, güç olmasın be kurban olduk. Başka emniyet mensubu arkadaşlarımıza, malumunuz asker kardeşlerimize, jandarmamıza buradan çok çok selamlar olsun. Çalışıyoruz biz de oğlum Arif Güven diyelim. Öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize malumunuz uyardılar. Hemen listeyi aldık. Ev hanımlarına selam olsun dostlar. Ama tabii ki de klavye kahraman arkadaşlarımıza. Bak benim laflarımı dinleyenler bana satmaya başladılar abi. Abi bugün de seninle birlikteyiz. Sen deli ben deli yakarız gemileri hiç düşünmeden yazmışlar. Yavrum biz şöyle söyleyelim. Bizim hikayemiz aslında şu. Sen dengesiz, ben dengesiz. Biz birbirimizin ömrünü bayağı bir yeriz yani. Bizim durum bu. Toplanmışız yine. Teşekkür ediyoruz bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vallahi söylüyorum, acayip keyifli bir ilişkimiz var. Çok da hani böyle ne bileyim uzun soluklu bir ilişki. Ki ben normalde özel hayatımda hiç böyle uzun ilişkilere gelemiyorum kardeşim ya. Çünkü belli bir saatten sonra vallahi samimiyetten dolayı herhalde bilmiyorum ama bir böyle bir romantizmin kaybolduğunu düşünüyorum. Evet abi. Sallıyorum hani çok uzun süreden beri birliktesin. Ya bir şey giymişse mesela diyorsun ki aşkım üstündeki çok yakışmış diyorsun. Eyvallah kardeşim falan diyor ya. Heyecan kalmıyor, anlatabiliyor muyum? Ama sizinle olan ilişkimiz gerçekten söylüyorum. Bir nevi paraya dayalı olduğu için gayet de güzel gidiyor. Evet abi. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Gezegende ne oluyor diye bitiyor. Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza bugün de getirmeye çalışacağız. Var, iyi haberler var, kötü haberler var. Biraz oradan, biraz oradan durumumuzu anlatmaya çalışacağız. Canım kardeşim, kurban olduklarım muhtemelen hani bir afyonu patlatalım, bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Velhasıl bugün de duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara kurban olduğum Arif Güven Showtime elbette radyonuzdadır. Başlayalım mı artık? Baba ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız ki hazır olacak hiçbir şey yok. Sadece radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin. Tabii canım bu kadar abi. Bu kadar ya. Radyonuzun sesini yükseltin. Çünküsü artık başlıyoruz abi.
3: Arif Güven'i dinlemeye devam. Samsun Bafra'dan herkese selam.
4: Ben Konya'dan Mustafa abi. Bir yıllık evliyim abi. Bütün bekarlara sesleniyorum. Herkes evlensin abi. Kimsenin benden daha fazla mutlu olmasını istemiyorum abi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Tırtacımın bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulur.

0: Çenertop olsun.
1: Arif Güven Show.
2: Yetik abi, açın. Buradayız. Sevgili dinleyenler. Malumunuz bunların ısınma turları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah diyoruz. Sosyal medya adreslerimizi hemen hatırlatıyoruz. Son racıma şöyle bir yoklama yapalım bakalım kimler bugün bizimle birlikte. Kemik kadro burada mı? Çiçeğim, öncelikle Instagram'dan bizi takip etmek isteyen arkadaşlarımız şayet var ise Arif Güven Showtime. Programımızın ismiyle elbette bizi bulabiliyorlar. Bir daha söyleyelim. Instagram adresimiz Arif Güven Showtime. Yes. Facebook. Ki bugün Facebook'la ilgili bir haber vardı değil mi? Sevgili dinleyenler, Facebook'un ismi değişiyormuş ya. Dedik ne olsun yeni ismi, bana kalırsa huzur ev olsun. Emekliler lokali olsun. Ne bileyim. Ama daha çok benim tespitim buydu. Hakikaten söylüyorum. Facebook'a ne zaman girsem şu vefat etti, bu vefat etti. Vallahi Facebook mezarlığa döndü. Dolayısıyla bana kalırsa mezarlık olsun Facebook abi. Tabii canım. Bakarız, konuşuruz. Yine de Facebook'ta böyle bir beğeni sayfamız elbette mevcuttur. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır canım kardeşim. Twitter @arifgüven, Twitter @arifgüven. Ama çok da fazla kullandığımız biliyorsunuz ki böyle bir WhatsApp numaramız mevcuttur. 0530 071 43 55. Canım kardeşim bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Ve yoklamayı oradan yapıyoruz. Bakalım neredeyiz? Ne yapıyoruz? Bak hemen yazmışlar. Abi hep böyle keyifli misin? Yok be oğlum. Hakikaten söylüyorum ya, içinde bulunduğumuz hayat şartlarında hakikaten böyle keyifli olabilir miyiz ya? Artık her şey vız geliyor tırıs gidiyor, anlatabiliyor muyum? Normal hayat bu kadar keyifli olabilir mi ya? Günlük hayat mı? Bak normalde şöyle söyleyeyim, ben günde 4 sefer gülüyorum. 3'ü sinirden, biri de yalandan, öyle söyleyeyim ya. Burası keyifli abi, burası güzel. Bakalım. Samsun'umuzla başlıyoruz bugün. Kurban olduğum. Patron, bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkürler. Dündar yollamış. Adana burada. Eyvallah kurban olduğum. Nereden fotoğraf? Silifke'den. Canım kardeşim, kazasız belasız yolculuklar. Abi yoldayız, seninle birlikteyiz. Buyurun. Erzincan'dan selamlar. Hasan ben. Kurban olduğum. Çok çok teşekkür ederim. Eskişehir'den selamlar. Tunç'cum. Canım ciğerim. Eyvallah, Allah razı olsun. Bakayım. Tey. 64. Uşak. Canım ciğerim. Ali'cim hoş geldin. Ben böyle düğün sahibi bir hissediyorum kendimi. Vallahi söylüyorum ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz gençlik. Vallahi. Buyurun. Arif'im yoklamaya bizi de yaz. Star Murat her zaman burada. Eyvallah, kurban olduğum. Ses kaydımız mı var? Tıkla bakayım yavrum.
3: Ben Birşen Amut'tan. 3 gün kaldı. Geliyorum. Balık ekmek Eminönü'nde. Selamlar, saygılar.
2: Ay kurban olurum ya. Çok çok teşekkür ediyoruz. Malumunuz memlekete geliyor, az kalmış. Hadi bakalım, kazasız belasız olsun inşallah şimdiden. Canım ciğerim bu, bakalım. İnegöl'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah. Ünye'den bir fotoğrafımız var. Çok çok teşekkür ederim canım kardeşim. Anne ile birlikte çekilmiş böyle bir fotoğraf. Annem sayesinde aslan oldum Arif Güven. Eyvallah kardeşim benim. Aslan oldum. Yok ki tedavisi, açık ve net söyleyeyim tabii canım. Ama şunu da söyleyeyim. Birçok giden memnun ki yerinden. Dönen yok, yıllar oldu seferinden. Evet abi. Buyurun. Gürkan'ım kurban oldum. Evet doğru söylüyor. 3 sefer yazmış. Maalesef görmemişiz. Ama bak bu sefer gördüm. Hakikaten söylüyorum. Elbistan'a selam olsun. Gürkan'ım canım kardeşim. Çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Yetiştim. Ben de buradayım abi. 1014 Osman. Osman kurban oldum. Buyurun. Yine yeniden hoş geldin kulaklarımıza. Gezginim Londra'ya selam olsun canım kardeşim benim. Buyurun. Bu ne? Arif'im güleç yüzü kardeşim benim. Mehmet Ali abicim çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum, Allah razı olsun gençlik. Daha bu partide bunların hepsini bitiremeyecekmişiz gibi geliyor bana. Buyur. Karaman'dan selamlar patron. Tokat burada, eyvallah kurban olduğum. Pınar yollamış. Bilecik'ten selamlar abi. Eyvallah. Ses kaydım var. Bakarız birazdan. Ha? Birazdan peki. Bu ne, dur bakayım. Bizi güldüren sensin kardeşim. Allah sana... Eyvallah, çok çok teşekkür ediyorum. Çok valla mutlu ediyorsunuz ya. Valla. Bu ne, dur bakayım. Manisa'dan Salih, takipteyiz abi. İyi yayınlar. Kurban olduğum. Canınız çektiyse size de iyi yayınlar. Tabii canım, birlikte yapıyoruz bu yayını ya. Valla söylüyorum, birlikte yapıyoruz ya. geçeceğim birazdan, evet birazdan bir parti daha hızlıca mesajlara bakacağız. Ondan sonra zaman kalırsa böyle bir haber başlıkları, memlekette ne oluyor, gezegende ne oluyor, mümkün olduğu kadar onları kulaklarınıza getireceğiz. Deriz ki şimdilik sakın hiçbir yere ayrılmayın.
0: Selam Arif. Manavgat'tan Evrenseki'ye doğru işime gidiyorum. Seni dinlemek bana ayrı bir enerji veriyor. İş yerinde daha bir güzel geçiyor günüm.
4: Selam Arif. İnegöl'den herkese selamlar.
5: Merhaba Arif abi. Benim adım Meriç.
6: İsviçre'den.
5: İsviçre'den.
6: Selamlar.
5: Çok selamlar. Arif Güven Show. Radyo sesini biraz da yükseldi. Arif Güven yayında.
7: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Radio Time. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Özgüven Showtime.
1: Ben mi şerliyim? Bayanlar baylar.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız, yayındayız. Canım kardeşim, böyle bir mesaj mı geldi? Ver bakayım.
3: Arif abi.
1: Evet.
3: Arıyoruz, niye açmıyorsun?
1: Çiçeğim, yayında olduğum için olabilir mi? Yani hakikaten söyleyeyim. Bak şu anda program yapıyorum. Hatta şöyle söyleyelim. Meşgulüm. Ya meşgul olduğumu ispat etmek için illa tit tit tit tit diye öteyim mi? Ne yapayım anlamadım ki yani. Canım kardeşim. Malum programdayız, dolayısıyla da bakamayabiliyoruz. Hızlıca geçeceğim. Kurban olduklarımı çok çok teşekkür ediyoruz. Gözden kaçan olursa çok da özür. Antalya'dan selamlar patron. Uşak burada. Nevşehir'den selamlar. Eyvallah, kurban olduğum Balıkesir Bandırma burada. Bigamıza selam olsun. Düzce, eyvallah canım kardeşim benim. Biz de buradayız. Fatsa, Tuncay, eyvallah. Bakayım. İyi yayınlar. Londra burada. Konce, teşekkürler. Bu nedir bakalım? Selamlar. Olmazsa olmazım. Elbette. 638 İbrahim abimiz. Nazlı'ya da selam olsun. Bu ne? Gülücük. Bakayım. Vay. Çok şekersin, dört çekersin diye bir şey var. Bana mı yazılmış? Dur bakayım. Çok şekersin, dört çekersin, on tekersin Arif abim. Tokat'tan selamlar, ben Mustafa. Yaz beni yoklamaya. Sessiz dinleyicimdim. Yeni yazmaya başladım. Bak canım kardeşim, yeni başlamışsın ama hızlı başlamışsın. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bakayım. Seviliyorsun çiçeğim. Teşekkürler, kurban olduğum. Hemşerim, orada nasıl? Evet, nereden bu? Bir de bakalım. Bence Turgay. Yurt dışında ama nereden olduğunu bilmiyorum valla. Bakalım. Bu ne, ses kaydı mı? Tıkla bakayım canım kardeşim.
4: Çay var içersen, Arif var dinlersen. Arif, seni çok seviyoruz. Lavurgaz'dan Halil.
1: Halil'im, kurban olduğum. Duygular karşılıklı canım kardeşim. Ben de sizi seviyorum, vallahi söylüyorum. Bu ne, dur bakayım. Evet, çocukluğumuzla ilgili dedik ki eskiden babacığım, hani böyle çocukluğumuzda ya zenginlik olgusu dediğimiz ne vardı? Abi, Toros arabası olanları zengin zannediyordum. Doğru mu, doğru? Bir fotoğrafımız vardı ya. Hı? Allah'a bak, bir tane daha fotoğraf geldi. Bugün oğlum 2 yaşına giriyor. İsmi Toprak. Ona küçük bir hatıra kalması için radyoda küçük bir kutlama yapabilir miyiz? Yahu o kadar da tatlı 2 yaşında. Kurban olduğum. Öncelikle sağlıklı, mutlu, çok güzel bir hayatı olsun inşallah. Toprağımızın. Ona küçük bir hatıra kalması için radyoda küçük bir kutlama yapabilir miyiz? Şöyle bir şey yapalım o zaman. Sevgili dinleyenler, kim yollamış? Merve Tekin anne yollamış. Velhasıl bu 2 yaşındaki dünya tatlısı kardeşimize hatıra kalsın diye şöyle bir şey yapalım. Herkes Toprağın kısacık böyle bir ses kaydıyla Toprağın doğum gününü kutlasın abi. Hem anneye sürpriz olsun ki anne de muhtemelen bunu saklayacaktır. Hatta hani şu anda itibaren anonsu da duyduğuna göre kayıda da girebilir. Büyüdüğünde Toprağa bunu dinletelim abi. Tabii canım. Toprağın doğum gününü kutlayalım abi. Evet. Bu ne? Dur bakayım. Abi merhabalar. Kısa kır saçlı adam ve sarı saçlı kadın gördüğüm zaman onları evet zengin zannediyordum. Güzel. Bir fotoğraf yollanmıştı ya. Ha? Vallahi. Kahvenin kilosuyla alakalı. Keşanımızdan mı yollamıştı hanımefendi? Kaykan Patel. Zenginlik göstergesiydi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Merhabalar, Tokat'tan Samet. Herkese selam olsun. Öyle olsun, kurban olduğum. Arif, oku. Selam Arif. Ejder, Kübra. Ben ve Oğuz seni dinliyoruz. Hatay, selam olsun kurban olduğum. Bakalım bu nedir? Arif abi, Aykut ben. Sayende bütün mahalleyi Arif Güven Showtime'ci yaptım. Son ses dinliyorlar. Kurban olduğum canım kardeşim. Teşekkürler. Bakayım bu nedir? Abi merhabalar. Tokat'tan Mercedesçi Bekir Usta. Bekir Usta artık müdavim oldu. Hakikaten söylüyorum. Selam olsun. Bakayım. Abi merhabalar. Kayseri. Yahyalı'dan. Özkoyuncu madencilikten selamlar. Canım kardeşim, selam olsun Kayseri. Bakayım. Abi çok fazla mesaj var ya, kurban olduğum. İnegöl'den Mehmet'in kurban olduğum mesajın gelmiştir. Bakayım. Adamsın Arif Güven. Düzce'den selamlar patron, öyle olsun. Abi merhabalar. Ben Timuçin. Bakayım, severek dinliyorum seni. Çok çok teşekkür ederim. İzmir'e selam olsun canım kardeşim, oradan yollamış. Bir videomuz vardı çiçeğim. Ha? Vallahi bir videomuz vardı ya. Dur bakayım. Abi ortalık o kadar çok karıştı ki burada. Ha bak. Evet canım kardeşim, şu anda iş makinesi içerisinde böyle kısacık bir video yollamış. Kim? Hayrettin, kurban olduğum. Çok çok teşekkürler. Bu toprak için mi geldi bunlar? Ver abi.
5: Toprağım, güzel bebek. Allah seni analı babalı büyüsün inşallah. Huzurlu, güzel, mutlu, sağlıklı bir ömrün olsun.
1: Ay kurban olurum be. Buyurunuz. Annesi kayıt alıyordur inşallah. Bu ses kayıtlarını ver bakayım.
0: Toprak, doğum günün kutlu olsun.
1: Çok çok teşekkürler. Kurban olduklarım. Toprak için mi geldi? Ver abi.
6: Ben unuttum sana söyleme.
1: Bu toprak için değilmiş ya. Bunun yayın arkasında dinleriz. Canım ciğerim, şöyle bir şey yapalım. Burada yine ışıklar yanıp yanıp sönmeye başladılar. Bir mola vermemiz icap ediyor. Moladan sonra artık haber başlıklarıyla buradayız. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
7: Tanrı diğer radyo programı yapanlara merhamet etsin. Çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
8: Arif abi, benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çan'dan Furkan ben.
9: Hava ne kadar kapalı olursa olsun, radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
10: Selam abi, Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
11: Arif Güven Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
12: Arif Güven Showtime.

0: Güven Showtime.
1: İşler sarpa sardığında mali buluruz aslanlar gibi Arif Güven Showtime radyomuzda. Vay kurban olurum ya. Bak Ömer abimiz yollamış diyor ki. Kulağa gitsin ya, ya. Ne kadar tatlı bir ailesiniz. Sabah oturduk hanımla çay içiyoruz. Çok çay içmeyeyim. Çarpıntı yapar dedi. Ben de çay değil. Beni gördüğün için kalbin çarpıyor dedim. Şimdi sana bir çarparım elektrik çarpmışa dönersin dedi. Böyle diyor, elektrik ala ala birbirimizi seviyoruz. Ay kurban olurum ya. Yengeden mi gelmiş? Maç devam ediyor. Yengeden de mesaj gelmiş. Arif'im iyi yayınlar. Ömer abin gelmiş 60 yaşına hala elektrikten bahsediyor. Allah bu neşenizi hakikaten söylüyorum hiç bozmasın ya. Bu nedir dur bakayım. Şafak ben Düzce'den abi eyvallah kurban oluyorum. Şimdi biz şu haberlere bir bakalım canım kardeşim. Bakın benim hep söylediğim bir şey vardı. Hakikaten söylüyorum çok korkarım dediğim bir şeylerden de. Malum sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Düdüklü tencereden bahsediyorum. Gördünüz mü görüntüleri? Böyle bir görüntü de var. Abi nasıl patlamaktır o ya? Hakikaten söylüyorum nasıl bir patlamaktır o ya? Buyurun. Bir de şöyle bir şey var. Artık kimse vallahi söylüyorum verilmiş sadakaları varmış. Yani mutfakta birileri var. Onlar mutfağı terk ettikten 3-4 saniye sonra bomba gibi patlıyor. Kurban olduğum. Düdüklü tencere bomba gibi patladı. 3 kişi saniyeler içinde kurtuldu. Ankara'da bir restoranda düdüklü tencere bomba gibi patladı. 3 kişi patlamadan son anda kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Valla izlerken tüm samimiyetimle söylüyorum hani böyle ensemden ayak parmaklarıma kadar böyle bir titreme geldi dedim. Bu nedir ya? Benim en büyük korkularımdan birisidir. Muhtemelen birçoğunda böyle bir korkusu vardır. Düdüklü tencere patlama korkusu. Ki eve sokmam. Mutfakta görsem evi terk ederim. Hele ki ocağın üstünde görsem vallahi söylüyorum ben. Bıçakla saldırırım. Nedir hikaye? Şöyle bir bakalım. Ankara sitelerde bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlayan düdüklü tencere bomba etkisi oluşturdu. Gerçekten öyle böyle değil gençlik. Restoran mutfağı kullanılmaz hale geldi. Restoranda çalışan 3 kişi düdüklü tencerenin patlamasından saniyeler önce mutfaktan ayrıldı. Verilmiş sadakaları varmış. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ölümden dönen kişiler olayın şokunu atlatamadı ki hakikaten. Ben orada olacağım. Gerçi hoş ben hani o mutfağa girmezdim açık ve net söyleyeyim de. Ölümden döndük. Burada canımızla oynandı. Bu da ara başlık. İşletme sahibi Tayfun Doğan düdüklü tencerenin patlamasının üretici firmadan kaynaklandığını, bu olayın ikinci kez yaşandığını belirtiyor. Sabah saat 6 gibi düdüklü tenceremiz patladı. Ben de dahil olmak üzere hepimiz ölümden döndük. Bu ayıplı malların denetlenmesini istiyoruz. Bu ikinci kez başımıza geldi. Fabrikalar birazcık daha dikkatli yapsınlar bu malları. Zararımız var. Alçıpan aşağıya düştü. Fayanslarda, elektrik tesisatlarında zararlar var. Onlar bir yana canımızla oynandı. %100 üreten firma kabahatli diyor. Çünkü ikinci kez oldu. Babacım aynı markadan almayın ya da ne bileyim artık hani vardır bunun çaresi ya. Gönderdik diyor. Yenisiyle değiştirdiler. Yine aynısı oldu. Baba yapmayın ya. Kurban oldum. İzlerken gerçekten söylüyorum benim elim ayağım titredi ya. Genç. Hani zaten böyle bir düdüklü tencere fobim vardı. Bu videodan sonra iyice arttı. Bu hani. Bir de şimdi şeyden de bahsediyorlar. Hani baba işte bunu kullanmayı bilmek lazım. Bilmem ne de yavrum ya. Bilmiyorum şimdi hani tabii ki çok böyle iyi kullananlar vardır da yani şu düdüklü tencereyi kullanmayı bilmiyorsan vallahi bak evde ya eve düdüklü tencere almakla eve C4 almakla arasında hiçbir fark yok. Bildiğim patladı abi ya. Dedik ne oluyor ya? Memleketin düdüklü tenceresi bile patlıyor. Hadi onu geçtik bak. Markette yangın tüpü düştü. Ortalık toz duman bulutuyla bir anda kaplandı. Birazdan bu habere de bakarız. Abi günün konusu diyen dostlara elbette günün konusunu da canım kardeşim tabii ki de vereceğiz.
2: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi.
3: Malagat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
4: Arif abi adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
5: Arif kardeşim arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
0: Arif Güven Showtime.
6: Eskişehir'de radyo ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
7: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
8: Saygı Mağazaları.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Sultan.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Showtime.
1: Buyursunlar, malumunuz. İşler sarpa sardığında aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Tabii ki de radyomuzda. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor? Ki bir dünya zam haberinden bahsetmiştik arkadaşlar. Buna zam geldi, şuna zam geldi derken bugün yine böyle bir haber görüyoruz. Yavrum bu nedir ya? Emlakçılar konut fiyatlarında büyük artış bekliyor diye böyle bir başlık var. Daha ne kadar, nereye kadar gidecek bu işler? Hakikaten söylüyorum ya. Gençlik. Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram. Önümüzdeki haftalarda daha çok büyük artışlar bekliyoruz şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Valla vatandaşın işi, hakikaten söylüyorum, gitgide zor. Türkiye genelinde kiralar ve toplu konut fiyatları hızla yükseliyor. Merkez Bankası'nın 23 Eylül'deki 100 bas puan faiz indirimi kararının açıklanmasıyla diye haber böyle gidiyor. Bu diyor ki işte kiralara yansıyacak, konut fiyatlarına yansıyacak. Velhasıl böyle bir artış beklentisi varmış. Daha da diyorsun ki vatandaş olarak, yavrum ne kadar artacak? Nereye kadar gidecek bu iş? Yeni evlenecek olan arkadaşlara hakikaten söylüyorum, yani yeni evlenecekler, yuva kuracaklar. Artık muhtemelen çadır bakmaya başlayacağız yani. Bilmiyorum. Ya da elinizi çabuk tutun, faizler de düştü, konut kredilerine hücum edin demeye mi getiriyorlar? Onu da çok çözemiyorum ama işimiz zor mu zor. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim ki, geride bıraktığımız günlerde eğitimle ilgili malumunuz bunu konuşmuştuk. Milli Eğitim Bakanımızın böyle bir açıklaması vardı. Biz eğitimde iyi değiliz algısı var. Hayır dedi, iyiyiz. Şimdi bakıyorsun yetkililere ekonomiyle ilgili de, ekonominin de gayet iyi olduğunu falan söylüyorlar. Diyorsun biz vatandaş olarak bunları anlamıyoruz galiba. Günün sorusunu buradan verelim. Madem abi onda iyiyiz, bunda iyiyiz. Peki başka biz hangi konularda iyiyiz abi? Günün konusu bu olsun. Evet abi, içinde bulunduğumuz sürece bak, olana bitene bak. Ne bileyim, genel anlamda olabilir. Kimse hatasını kabul etmiyor. Herkes iyiyiz diyor. Dedik madem iyiyiz, başka hangi konularda iyiyiz abi? Bugün bunu konuşalım. 0530-071-4355. Arif Güven, bak memleketçe şu konuda iyiyiz. Vatandaş olarak şu konuda iyiyiz. Ya da işte ben şu konuda iyiyim gibi gibi. Anlaştık. Günün konusunu bir tık erken verdim. 0530-071-4355. Hangi konularda iyiyiz abi? Ve hemen hatırlatalım, olabiliyorsa tabii ki de yayında okunabilir cinsten olanlar elbette kulaklarınıza gelecek. Şimdi şu habere bir bakalım. Düdüklü tencere bomba gibi patladı. 3 saniye farkla abi vatandaş kurtulmuş haberinden sonra. Bir de şöyle bir şey vardı, dedik abi. Hani artık insanları geçtim, eşyalar patlıyor yani. Markette yangın tüpü düştü. Ortalık toz bulutuyla kaplandı. Ki görüntüler de var ama burada tuhaf bir durum da var. Nedir hikaye? Bursa'da bir markette müşterinin çarpması sonucu yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açıldı. Market bir anda toz bulutuyla kaplandı. Şimdi görüntüleri görüyorsun. Ben hani market çalışanı falan zannetmiştim ama müşteriymiş. Dur haberi verelim, ondan sonra ben görüntüleri anlatacağım size. Bursa'da bulunan markette meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, market alışverişi için markete gelen bir müşteri raflarda baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarpıyor. Ki öyle hani çok böyle şiddetli bir çarpmadan falan da bahsetmiyorum, açık ve net söyleyeyim. Bana kalırsa yanından geçiyor abi, tüp de düşüyor. Yani şimdi yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açılınca bir anda abi ortalığa haklı olarak o kimyasal toz madde saçılıyor. Her taraf böyle duman oluyor. Şimdi çarpma denmiş ama burada pek bir çarpma gibi böyle bir durum söz konusu değil. Yangın tüpünü de bir tık böyle yukarıya monte etmişler. Vatandaş yanından geçiyor, tüp düşüyor. Dedik bu yangın tüpünü, tövbe Rabbim tövbe, yani duvara Japon yapıştırıcısıyla mı yapıştırdınız lan? Koli bandıyla mı yapıştırdınız, ne yaptınız abi? Valla. Bu ne, dur bakalım. Evet ya, şu iki haberi de birazdan vereceğim de canım kardeşim. Günün konusunu bir kez daha söylemiş olalım. Abi memleketçe bu konuda iyiyiz. Vatandaş olarak bu konuda iyiyiz. Ya da ne bileyim şahsi olarak işte, abi ben bu konuda iyiyim dediğiniz ne var abi? Hangi konularda iyiyiz ya? Çünkü açıklamalara bakıyorsun, o konuda iyiyiz, bu konuda iyiyiz. Hiç kötü olduğumuz bir durum yok yani. Her konuda çok iyiyiz. Velhasıl programın ikinci bölümünde elbette okuyacağız. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, kurban olduğum, yollayınız.
2: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
3: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin için böyle.
4: Arif dedikodumu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni, merak etme.

0: İstanbul Milletvekili Vedat Demir Öz'ün her evde 2-3 telefon var diyerek ekonomiyi övmesine tepki geldi. Bu arada akaryakıt zamlarıyla ilgili bir de şöyle bir durum var canım kardeşim. Neredeydi? Dur bakayım. Akaryakıt zamını at arabasıyla protesto etmişiz. Tabii canım. Şanlıurfa'da akaryakıta üst üste yapılan zamları at arabasıyla protesto etti. At arabasıyla. Nerede petrol? Hangi gaz? Katırla gezeceğiz bu yaz. Pankart açılmış. Ve bildiğin öyle gezmişler yani. Vay be. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde başka ne oluyor diye bitiyor. Günün konusuyla ilgili mesajlar geliyor. Çok çok teşekkür ederiz. Madem ekonomi iyi, madem eğitimde de iyiyiz. Dedik ki başka, arkadaşım, sevgili dostum, hangi konularda iyiyiz? Günün konusu buydu. Şuna bir bakalım kurban olduğum ya. Şimdi en son okuduğumuz böyle bir haber vardı. Bir kuşu vurmuşlardı, hatırlıyor musunuz? Bugün iki tane üst üste böyle haber var. Şaka gibiyiz ama gerçek. Sofya'da tedavisi yapıldıktan sonra göç eden Şah Kartal, canım kardeşim, bizim memleketten sınırdan içeriye giriyor. Ankara'da tak. Bulgaristan'da geçen Haziran ayında yavruyken hafif yaralı bulunup tedavi yaptırılarak halka ve aynı zamanda GPS vericiyle takibi alınan nesli tehlikedeki Şah Kartal'ı Ankara'nın Temelli bölgesinde tüfekle vurulup ölü halde bulundu. Ben hep söylüyorum, insan olarak yaşamak zor da galiba artık hayvan olarak yaşamak da çok zor bu memlekette. Vallahi söylüyorum. Bunu vurmuşuz şimdi, Ankara'da ölü bulundu. Konya'dan sonra ikinci vaka deniliyor. Bak şimdi başka bir haber daha vardı. Onu da bulsana bakayım bana. Aa bak, buyur. Tüfekle vurulmuş halde bulunan vaşak öldü diye bir haber var. Onu da vurmuşuz kurban olduğum ya. Denizli'nin Çardak ilçesinde tüfekle vurulmuş olarak yaralı bulunan ve tedavisi için Afyonkarahisar'a gönderilen vaşak maalesef ölmüş. Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'ndeki dağlık alanda martılar toplayan kişiler ağacın dibinde yaralı olarak vaşağı görüyorlar. Tedavi için götürüldüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde maalesef hayvan kurtarılamıyor. Ki bunlarla ilgili biliyorsunuz değil mi? Hani nesli tükenmekte olan falan deniliyor. Arkadaşım, sevgili dostum, en son okuduk, dediler ki, uyardılar, bak vaşakların kimseye zararı yoktur dediler. Buna rağmen biz değişik bir şey görünce direkt vuruyoruz yani. Evet abi, ben bununla ilgili bazen anlatıyorum canım kardeşim. Yani bak, Darıca'da ya timsah, ya timsah ki o ağzını açıyor böyle mesela, saatlerce öyle açık bir şekilde hiç hareket etmeden duruyor. Lan bu öldü mü acaba diye kafasına taş atıp hayvanı öldürdük ya. Vallahi söylüyorum ya. Abant'ta malumunuz ata tecavüz eden bir tane mühendis haberimiz vardı ya, hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Atın gözlerine bant çekerek haberi verdik yani. Yavrum bak şimdi, hani hayvan deyince de bizde sinek ya öldürme ya da işte ne bileyim abi yemek gibi durumlar söz konusu oluyor. Piton yılanı kaçtı ya, piton kayıp, hatırlıyor musunuz? Bakana sordular, dediler ki sayın bakanım, buradan dediler, hani bak piton kaçtı hayvanat bahçesinden. Bakan da şunu söyledi, bu aralarda hiç kimseye şiş kebap yemeyi tavsiye etmiyorum dedi ya. Bu yüzden ara ara dile getiriyorum şimdi, vatandaş olarak yaşamak zor da vallahi bizim memlekette hayvan olarak yaşamak da zor ya. Al. Denizli'nin Çardak ilçesinde tüfekle vurulan vaşak maalesef kurtarılamadı. Öbür tarafta bakıyorsun, Sofya'da tedavi olmuş Şah Kartal Ankara'da tak diye indirmişler. Bu konuda da iyi miyiz acaba yani? Ha? Hakikaten söylüyorum yani. Velhasıl kurban olduklarım, biliyorsunuz günün konusunu verdik. Hangi konularda iyiyiz? 0530-071-4355. Şimdi verilmesi gereken böyle bir aramız var. Aradan sonra gelen mesajlara elbette bakacağız. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamış. Hep birlikte mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Ayrılmayın canım kardeşim. Arif Güven Showtime, malumunuz hala radyonuzda.
1: Ne? Seni seviyor muyum Mümkün?
2: Abi sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
3: Arif, bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
4: Arif abi, seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi be abi be ya.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime.
1: Buradayız. Şimdi malum programı ortaladık. Bu kadar da sizlerle birlikte olacağız. Dediğimiz gibi her şey iyi gidiyorsa dedik ki daha iyi olduğumuz konular da vardır bizim. Memleketçi abi bak bu konuda çok iyiyiz. Vatandaş olarak bu konuda çok iyiyiz. Ya da ben şahsi olarak bu konuda çok iyiyim dediğimiz acep ne var? Bunlardan bahsediyoruz. Bakalım. Kemal'imizin mesajıyla başlayalım. Kendisi der ki arazi olma konusunda gayet iyiyim. İşime gelmeyen durumlarda hemen ortadan sıvışırım. Bir de futbol konusunda iyiyim tabii ki. Eyvallah kurban olduğum. Benim de öyle işime gelmiyorsa hakikaten söylüyorum. Ya şimdi işime gelmiyorsa bir olay. Vallahi ne desem yalan olur. Ama işime geliyorsa bak olayın saatini, dakikasını her şeyini söylerim. Yani... Hazır olan mirası yemeği çok iyi bilirim abi. Eyvallah kurban olduğum. Buyurun. Kadınlara ve hayvanlara yapılan eziyetlerde iyiyiz bence. Diyor ki maalesef iyiyiz yani. Okuduk bugün iki tane haber var diyor. Algılara inanma konusunda çok iyiyiz. Londra'dan Kemal'im yollamış. Kurban olduğum çok çok teşekkürler. Arif'im biz yeme konusunda çok iyiyiz. Bitmeyen, tükenmeyen ne malımız, paramız varmış. Velhasıl doğru mu? Doğru. Hakikaten söylüyorum ya. Buyur. Çay içme konusunda çok iyiyiz. Çay malumunuz kırmızı çizgimiz. Deprem anında aldık vallahi billahi. Bırakmadık bardağı. Zamlara karşı sabır konusunda iyiyiz. Doğru mu? Doğru. Doz kazığı konusunda çok iyiyiz abi biz. Eyvallah doğru söylüyorsun. Yoklukla mücadelede çok çok iyiyiz. Doğru abi doğru. Hepsi doğru. Bakalım hangi konularda iyiyiz. Direkt şimdi bazı mesajlara bakıyorum. Sert olmuş. Dolayısıyla onları es geçiyorum. Gençlik bilginiz olsun yani. Buyurun. Kavşaklarda dönenlere yol vermeme konusunda çok iyiyiz. Evet olabilir mi? Olabilir. Doğru söylüyorsun. Kamu personel alım mülakatlarını hazırlamada çok iyiyiz. Ki bununla ilgili konuştuk zaten. Bakayım. Bırak ülkeyi, şehirler arası seyahati bile lüks kılıp adını bile duyduğumuz ülkeler ve vizeler karşıladıklarını... En son hani vize kalktı diye verilen bir ülke vardı. Bununla alakalı. Evet. Sabır olma konusunda çok iyiyiz. Doğru mu doğru? Her sabah 35 dakikalık yolu 3 saatte gidiyorum. Ve gittikçe artan İstanbul trafiği. İyiyiz iyi hem de çok iyi deyip kızgın surat yollanmış. Kaynak olma konusunda çok iyiyiz. Tek geçerim diyor. Kaynak kim? Vatandaş. Hatırlıyoruz bunları tabii canım. İsteme ve alma konusunda çok iyiyiz abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Çıkar telefonunu deyip telefon isteme konusunda çok iyiyiz. Buyurun zam isteme konusunda çok iyiyiz. Sürekli zam gelmiyor mu diyor. Doğru söylüyor. Bakayım. Kötü olduğumuz bir konu yok ki. Tabii ki her şeyde iyiyiz. Hatta mükemmeliz. Doğru mu doğru. Son model makam arabası alma konusunda çok iyiyiz. Tabii canım önceden isteğe göre sipariş veriliyor. Malumunuz dostlarımıza sorduk. Hangi konularda çok iyiyiz canım kardeşim? Benzin aslında pahalı değil abi. Benzin alma konusunda bununla ilgili şey vardı ya. Diyor ki dayı diyor oradan bir bana diyor 50 liralık benzin atar mısınız? TikTok'ta çekmişler bunu. Pompacı da sadece hani pompayı gel diyor adama. Adam aracının içerisinde sürücü. Koklatıyor al diyor bak 50 liralık koklattım sana diyor. Hayata at gözlüğüyle bakma konusunda çok iyiyiz. Eyvallah kurban olduğum. Türk takımları olarak Avrupa kupalarında çok iyiyiz. Hem de çok uçuyoruz demiş ya. Ya sorma. Kaynak olma konusunda çok çok iyiyiz. Evet doğru bu doğru. Kötü olduğunu kabul etmemede de çok iyiyiz abi. Evet hiç kimse kötü olduğunu kabul etmiyor abi. Doğru söylüyorsun. Tespit güzel. Velhasıl günün konusu anlaşılmıştır. 0530 071 43 55 Malibunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası yazınız yollayınız.
2: Bayanlar baylar radyonuzun sesini

0: esküven Showtime.
1: Buyurunuz. Malum kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Gülmekten yıkıldık reis. İyi ki varsın. Hoş geldin. Ben de buradayım. Adana'dan Nergis selamlar. Ey kurban olurum. Çok çok teşekkürler. Bakayım. Doğru tespitler mi? Doğru tespitler. Hangi konularda çok iyiyiz? Canım kardeşim, madem eğitimde iyiyiz, ekonomide iyiyiz, dedik bu kadar değildir ya. Daha iyi olduğumuz bir dünya konu vardır. Dolayısıyla tabii canım, vatandaş olarak bu konuda iyiyiz, ülkece bu konuda iyiyiz ya da şahsi olarak abi ben bu konuda çok iyiyim dediğiniz acep ne var? Bilip bilmediğimiz bir konuda yorum yapmakta çok çok iyiyiz. Doğru söylüyorsun. Bilgisi yok, fikri çok durumu vardır ya, aynen öyle. Düşünsene diyor, ülkede 80 milyon teknik direktör var. Doğru mu? Doğru tespit abi. Herkes teknik direktör abi. O oyuncu o saatte alır mı ya? Orada oynatılırım be. Dur bakayım. Evet abi doğru. İbrahim'i mi yollamış? Tespit 10 numara 5 yıldız. Baya bir konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Bak heykel yapma konusunda çok iyiyiz abi. Hiç de iyi değiliz yemin ediyorum. Dur bakayım. Gün gün kuzenimle konuştuk. İşçi sıkıntısı çekiyorum. Abla iş beğenmiyorlar dedi. Galiba seçicilikte bir numarayız. Gülücük. Doğru. Ey Avrupa. Avrupa'yı kıskandırma konusunda bir numarayız. Tabii canım. Bu ne, dur bakayım. Yavrum bazılarını okuyamıyorum. Çok çok özür diliyorum. Gençlik. Yani... Yayında okunabilir cinsten olanları mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyorum. Bak ne güzel. Selam Arif. Biz her şeyde iyiyiz ama işte etrafımız kötü demiş ya. Tolgacığım doğru bir tespittir, doğru. Ülke genelinde internet hızı ve altyapıda çok çok iyiyiz. Gülücük. Tabii canım. Ekonomide çok iyiyiz. Eyvallah, kurban olurum. Kadın hakları, asgari ücret, yakıt ve petrol fiyatlarında dünyanın en iyisiyiz. En! Malum sürekli böyle dolandırıcılık haberleri veriyoruz. Bununla alakalı. Dolandırıcılıkta da süperiz kardeşim. Doğru söylüyorsun. Yalanlara inanma konusunda çok iyiyiz. Güzel. Biz iyiyiz, çok iyiyiz. Hiç sorunumuz yok demekte çok iyiyiz. Kandırılmama konusunda çok iyiyiz abi. Eyvallah, kurban olduğum. Merhabalar, iyi yayınlar. Mersin'den selamlar. Dolandırıcılıkta, evet bu geldi dolandırıcılıkta. Malum bir dünya dolandırıcılık haberi okuyoruz. İskandinav ülkelerine göre epey iyiyiz. Ne öyle mutlu, huzurlu, sıkıcı bir hayat onların gidiyor. Doğru söylüyorsun hakikaten ya. Elhamdülillah her konuda hamdolsun çok iyiyiz demiş. Eyvallah, kurban olduğum. Zam konusunda açık ara en iyi biziz. Mini mini zamlar. Tabii canım, malumunuz, biliyorsunuz yani. Daha var mı daha? Bir dünya var, kurban olduğum. Dur bakayım. Ayçiçek yağı konusunda çok iyiyiz. Evet, zam geldiğini söylemiştim. Balık hafızalı olma konusunda iyiyiz. Doğru bir tespit. Lüks araçlar konusunda çok iyiyiz. Malum pudra muhabbetine de girilmiş. Onu es geçiyorum. Tabii canım. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Herhalde iki parti daha çıkacakmış gibi geliyor bana. Bazılarını okuyamıyorum. Bilginiz olsun.
2: Abi seni seviyoruz. Bilecik Bayırköy'den selamlar.
0: Arif Güven. Showtime.
3: Abi ben Yerdi'den Okay gülmekten yaralım artık. Yeter.
4: Arif'im, benim sosyal mesajım teyzelere. Hani şu her mahallede vardır ya, herkesin yuvasını yapan çöp çatan teyzeler. Hah, işte onlara. Teyzelerim, ablalarım. Lütfen şu Arif'in durumuna da bir el atın. Şu bizim Arif'e de bir kız bulun da herkes rahatlasın.

0: bırakın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır... Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Showtime.
1: Ben misal mi bayanlar baylar?
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini.
1: Yoksa birazcık daha fazla. Sen... Son parti mi canım kardeşim? Daha bir dünya mesajımız var ya.
2: Daha.
1: Tespitler hepsi 10 numara 5 yıldız. Hakikaten söylüyorum. Nevzat'ım yollamış. Kurban oldum Belçika'dan. Restorasyon konusunda süperiz. Tabii canım. Depreme dayanıklı binalar yapma konusunda daha da süperiz. Günün konusu dostlar, bilmeyen arkadaşlar varsa ki artık zaten yollamayınız, elimizdekiler baya bir yetecekmiş gibi duruyor. Hangi konularda çok iyiyiz diye sorduk arkadaşlarımıza, bakalım. Evet, doğru söylüyorsunuz, itibar konusunda çok iyiyiz. Asla ama asla tasarruf etmeyin.

0: Evet. Şahlanma konusunda çok iyi değil miyiz patron diye gelen bir mesaj var. Evet iyiyiz. Şahlanıyoruz. Şahlanmakta da çok çok iyiyiz. Doğru söylüyorsunuz. Borç yüzünden, atanamama yüzünden, çeşitli çaresizliklerden diye haber böyle yapıyor. Karamsar gidiyor diyorum. Teşekkür ederim. Olaylara ses çıkartmama konusunda çok iyiyiz. Ekonomi en başta geliyor. Maaş, malumunuz harca harca bitmiyor diye gelen bir mesaj var ya. Harca harca bitmiyor. Oy oy. Kendimizi bir tek konuda kısıtlama konusunda çok iyiyiz abi. Eyvallah kurban olduğum. Yalan konusunda çok iyiyiz. Tamam. İnsanların aklıyla dalga geçme konusunda çok iyiyiz. Güzel. Taksi bulmak konusunda hiç iyi değiliz abi. Yarım saattir taksi bekliyorum demiş ya. Yavrum neredesin söyle, yardımcı olalım. İyi olmadığımız bir konu yok ki abi. Doğru söylüyorsun. Evet, vergiyi yazan oldu mu? Tabii canım. O gelmemişti bak. Vergi konusunda da çok iyiyiz. Doğru söylüyorsunuz. Avrupa'nın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz. Çok iyiyiz abi. Doğru söylüyorsun. Çıkar telefonun kısmında çok iyiyiz. Çıkar bakayım telefonu. Zam demeyelim. Fiyatları güncelleme konusunda çok iyiyiz diyelim. Evet doğru. Fiyatları güncelliyoruz. Minicik minicik zamlar yapıyoruz. Bazılarını okuyamıyorum. Kurban olduğum frene basıyorum. Bilginiz olsun. Kendimizi iyi gösterme konusunda çok iyiyiz. Güzel. Geçiş garantili köprü konusunda çok iyiyiz abi. Doğru söylüyorsun. Uçan araba konusunda çok iyiyiz. Evet ya. Değil mi? Uçan arabalarımız olacak. Abi uçuyoruz ya. Daha ne istiyorsun yazmış ya birisi. Ben değil oğlum da. Uçma konusunda çok iyiyiz. Dur bakayım. Buyur. Diyor ki... Abi olabiliyorsa Zuhal Olcay'dan sen bana fazla iyisini çalar mısın? Armağan etmek istediğim insanlar var demiş ya. Ekonomide iyiyiz. Kalkınmada iyiyiz. Trafik zorbalığında aşırı iyiyiz. Her sabah dur bakayım ne demiş o? Magandalardan bıktım diye gelen bir mesaj var. ÖTV'yi kullanmakta çok iyiyiz. Güzel. Şu Almanya malibunuz Almanya kıskanma konusunda iyiyiz abi demiş. Okur yazar oranı konusunda çok iyiyiz. Adı üstünde aslında. Eyvallah kurban oldum. Bazı mesajlar sert. Dolayısıyla okumuyoruz. Hayvancılıkta pik yaptık. Eyvallah kurban oldum. Kadın, çocuk ve hayvan hakları konusunda iyiyiz. Zam konusu evet gelmiş yine. Birbirinin benzeri olanları da muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Hep aynı şeyleri tekrar etmemek için okumuyorum. Hani abi okumadın. Senin yazdığını daha önce başkası yazmıştır abi. O yüzden. Futbol konusunda çok iyiyiz. Hadi bakalım. Sağlık konusunda iyiyiz. Komiklik şakalar konusunda çok iyiyiz abi. Doğru söylüyorsun. Abartıda adam kayırmada çok iyiyiz. Doğalgaz rezervi bulma konusunda çok iyiyiz. Güzel. Canım kardeşim kurban olduklarım vallahi söylüyorum. Hani bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Çünkü hala yollamayınız. Elimizde zaten bir dünya mesaj var. Bakacağız. Öyle mi? Peki şimdi verilmesi gereken bir aramız var. Aradan sonra buradayım. Sakın hiçbir yere olabiliyorsa tabii ki de ayrılmayın.
1: Selam Arif, seni Elbistan'dan dinliyorum.
2: Trabzon Beşikdüzü'nden selamlar, saygılar Arif abi, dinlemekteyiz.
3: Arif'im ben Çiğli'den Okan.
4: Arif abi günaydın, Alanya'dan selamlar olsun bütün dinleyicilere. Sen de olmasan bu servis çekilmez be.
5: Yoldayım, yazamıyorum abi. Bursa İnegöl arası gidip gelirken bir tek sen çekiliyorsun.
6: İpsala yeni karpuzdan Umut. Şu anda Yunanistan sınırındayım ve seni dinliyoruz abi. Kucak dolusu sevgiler, saygılar, seviliyorsun.

0: követően Showtime.
1: Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Şımar şımara bildiğin kadar böyle bir kitleye sahipsin. Çok severim. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Hayalet uçak yapma konusunda çok iyiyiz. Yıllardan beri. Bir de o kadar havalimanı da yaptık değil mi? Üstelik hiç kullanmadığımız havalimanları da yaptık. Bu uçağa hani inecek havalimanı mı yok abi sürekli göklerde? Teşekkür ediyoruz dostlar. Vallahi söylüyorum. Bir dünya mesaj var. Hızlıca geçiyorum. Bakayım bakayım. Evet, 5-6 maaş alma konusunda çok iyiyiz. Bununla ilgili bugün de böyle bir haber vardı biliyor musunuz? Hani bankamatik memurları ile alakalı böyle bir haber vardı. Bakarız duruma göre. Unutma konusunda çok iyiyiz. Balık hafızalıyız. Evet, unutuyoruz. Zam konusunda iyiyiz. Evet, geldi. Bakalım. İşsiz kalma konusunda çok iyiyiz. İş olsa daha iyi, verilen asgari ücret ile borçlu yaşamak konusunda çok iyiyiz abi. Eyvallah, doğru söylüyorsun. Ben diyor kendi adıma söylüyorum abi. Mallık konusunda çok iyiyim. Mallık konusunda. Ben de iyimserlik konusunda çok iyiyim. Açık ve net söyleyeyim. Yani artık ben Pollyanna'yı geçtim. Hakikaten söylüyorum. Enayiliğe doğru emin adımlarla ilerliyorum yani. Tabii canım. Zam çok fazla geliyor. Geçelim kurban olduğum. Hangi konuda kötüyüz ki? Bir onu konuşsaydık önce. Eyvallah kurban olduğum. Kötü olduğunuz bir konu yok muhtemelen. Bu aralar fiyat güncelleme konusunda harikayız, harika demiş. Canım kardeşim, kurban olduklarım, çok çok teşekkür ederiz vallahi. Şimdi abi okumadın. Yavrum bak bir şey söyleyeceğim. Yani birbirinin aynısı olunca ben de direkt belli bir saatten sonra hep aynı cümleleri kurduğum için olayı artık yayında şeye bağlıyorum. Yani muhabbet kuşuna bağlıyorum. Yani hani cicik kuş, cicik kuş, cicik kuş gibi oluyorum. Dolayısıyla da senin yolladığın mesajı daha önce başkası yollamıştır. Bu sebepten dolayı böyle söylemiş olabilir. Bu kadar yeterli. Var mı? Bir daha bir F5 yap abi. Tamam, gözden kaçanlar varsa bir kez daha bakalım. Ondan sonra artık hani bir F5 yapmamız gerekiyor. Memlekette olup bitenlerle ilgili. Bak abi, hepsi birbirinin benzeri. Dolayısıyla da teşekkür ederiz yani. Şimdi şu habere bir bakalım. Ne oluyor ne bitiyor? Dedikten sonra haberi bulamamak da hakikaten söylüyorum, enteresan. Baba bir dünya haberimiz var ya. Buyurun, 10 ayda 35 trafik cezası geldi. Şimdi abinin elinde bir makbuz var, hakikaten söylüyorum. Yani 5 metrelik makbuzuyla poz verdi diye de bir haber var. Şimdi nedir hikayemiz? Ankara'da kadın kuaförü Volkan İlbaş otomobilini satmak için notere gittiğinde son 10 ayda trafikte çeşitli kural ihlallerini, hatta 35 ayrı trafik cezası uygulamasının olduğunu gördü. Toplamda 11.500 liralık trafik cezasını ödeyen aracın sahibi İlbaş, bence herkes trafik kurallarına uysun dedi. Abi sen söyleme bari ya. Ha? Babacığım bu nedir? Gerçekten söylüyorum. Abinin elindeki ceza makbuzuna bakıyorsun. 5 metrelik ya. Yani çarşaf ebadında, öyle söyleyeyim. Bu kadar ceza yiyecek ne yaptın be abim? Bütün Türkiye'yi ters şeritten mi dolaştın? Ne yaptın? Gençlik yeri ve zamanı gelmişken bir kez daha söylemiş olalım. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Uyumayanlara korna basalım. Tabii canım, 3 korna tat tat tat. Malumunuz bir anlamı var. Canım kardeşim, F5 mi? Peki birazdan böyle bir F5 yapıyoruz. Artık hani yazıyor yazıyor haberleri. Finalde helal olsun zaten, muhtemelen Nevzat'ım yolladı diye hatırlıyorum. Bakacağız.
2: Arif, bize bir sürü laf matematiği yaptırma. Radyoda sen varsın diye reklamları bile son sesle dinliyoruz.
3: Arif abi, ben Gebze'den Gökhan, geçen adamla kavga ediyorum. İsminin Arif olduğunu duyunca yapamadım abi, adama kıyamadım abi. Sen nasıl bir insansın abi? İsminin geçtiği her yerde yumuşuyoruz abi.
4: Arif abi, Erzincan Namazlık Birliği'nden selamlar. Şu radyoyu satın alsan da diyorum, 7/24 bir yayın yapsan abi, sıkılıyoruz be.
5: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: Güven Şovtay yazıyor, yazıyor haberleri ile devam ediyor. Devam ediyor. Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yaptık. Bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Buyurunuz. Yani elbette bir kutlama olabilir ama bu kadar da abartı bir şey olabilir mi canım kardeşim ya? Asker eğlencesi yapan grup tüneli kapattı. Arabalarının üstüne çıkıp dans etti diye böyle bir haber var. Koca tüneli kapatmak nedir ya? Nedir hikaye? Ataşehir ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler tünellere girerek, bildiğin abi, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp, görüntüler de var, dans ediyorlar ama ne manasız bir görüntüdür bu ya. Tüneli kapatmak nedir kardeşim ya? Ataşehir ve Ümraniye'de dün gece iki ayrı noktada asker eğlencesi yapanlar ortalığı birbirine kattı. Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde yapılan bir tünele otomobilleriyle giren grup bildiğin kapatmışlar. Arabaların üstüne çıkıp müzik eşliğinde dans eden grup asker eğlencesi yaptı. Aynı saatlerde bu sefer de Ümraniye Birlik Mahallesi'nde tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesle müzik eşliğinde eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Öte yandan bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir Kayış Dağı Caddesi'ndeki kavşakta drift yaptı. Yavrum şimdi hakikaten şey diyorum. Bu hani tabii ki de bir kutlama olabilir ama bu kadar insanlara zarar verecek şekilde. Ha? Tüneli kapatmak ne Allah aşkına yani şimdi. Hani... Çok mantıksız gençlik. Abartıyoruz bu işi. Tamam, zamanında hani biz de yaptık ama kimseye çok zarar vermeden, değil mi? Bir de ben bayılıyorum yani hani en büyük asker bizim asker, en büyük asker bizim asker yavrum. İşte bu dışarıda en büyük asker bizim asker deyip sana gazı veriyorlar, içeriye bir giriyorsun. Anlıyorsun ki bak, Nizamiye'den kapında içeri adımını at, en büyük askerin senin olmadığının farkına varıyorsun. Yani şimdi hani en cesur asker eyvallah olur. En korkusuz asker eyvallah olur. Ama en büyük ne ya? Genelkurmay Başkanı'nın omzundaki o şeyler asansör düğmesi değil yani. Tabii canım, en büyük asker bizim asker. Ve insanları rahatsız edecek şekilde. Ben yapılan bütün organizasyonlara gerçekten söylüyorum, acayip karşıyım yani. Bir de tüneli kapatmak ne ya? Ha? Abartmayınız gençlik. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Bu nedir bakayım? Kış geliyor. Erkeklerde uzun saç, uzun sakal modası. Bir geç Allah aşkına ya. Ben de sakal bırakıyorum ama benimki tamamıyla vallahi söylüyorum moda ile alakalı değil. Benimki tembellikten abi yani. Bir de benim gibi açık ve net söyleyeyim abi, çirkin adamların bu sakal bir nevi böyle bir kamuflajı falandır yani. Tabii canım. Ben de bıraktım abi. Ki o kadar sakal olunca hani kimin neye benzediği de pek belli olmuyor. Anlatabiliyor musun yani? Aa buyur, 112 acil çağrı attı da bir ayda 4499 sefer telefon açan bir arkadaş var. Bu belli hasta abi. Alınan bilgiye göre Manisa'da yaşayan bir kişi son bir ayda 112 acil çağrı hattını arayarak 4449 kere aramış. Gereksiz şekilde meşgul etmiş. Maske takayım mı diye soruyormuş. Hava durumu nasıl diye soruyormuş. Para cezası kesilmişler. Hafta sonu kimlerin maçı var diye telefon açıyormuş. Bu hasta oğlum bu. Bu nedir? Hak arayan itfaiyecileri canım kardeşim belediye başkanı almış, demiş ki madem hak arıyorsunuz itfaiyecilere, demiş ben sizi temizlikçi yaptım. İtfaiyeciler ne olacak? Onların yerine de eğitimsiz işçileri almış. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 25 itfaiyeci özlük haklarını alamadıkları için mahkemeye başvurdu. Mahkemeye başvuran itfaiye personellerini park ve bahçeler ile temizlik işleri müdürlüğüne süren belediye, yerlerine eğitimi olmayan change yapmış yani, park ve bahçe işlerinden, temizlik işlerinden adam alıp onları da itfaiyeci yapmış. Şimdi o bölgede yaşayan, Malatya'da yaşayan dostlara söyleyelim, Allah göstermesin tabii ki, Allah korusun ama hani böyle bir yangın falan oldu, velhasıl oturun sönmesini bekleyin. Çünkü arkadaşlar daha sonra gelip temizlik yapacaklar evde yani. Söndüremeyecekleri için temizlik yapmaya gelecekler herhalde, bilmiyorum yani. Kurban olduğum, bu kadar artık hakikaten söylüyorum. Yazıyor yazıyor, yeterli olmuş olsun. Birazdan artık helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle finali yapalım, artık veda edelim.
1: Arifciğim, ben Manavgat 5 Konak'ta okulda güvenlik görevlisiyim. Orada çekmiyor Arif. Ben böyle var ya, telefon kulağımda. Ondan sonra okulun bahçesinde acaba buradan mı, oradan mı, şuradan mı, bir tek ağaca çıkmadığım kaldı. İnan gerçekten seni dinleyeceğim diye çok zorluklarla uğraşıyorum. Beni gören müdür ve hocalar halime gülüyor. Bu kız ne yapıyor? Bu güvenlik iyi mi acaba falan diye. Bu yetkililere sesleniyorum. Ben Arif'i dinlemeden mutlu olamıyorum.

0: Radyonuzun sesini biraz daha açın diye diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.
1: Arif Güven Show'da.
2: Vay be. Sevgili dinleyenler, malumunuz programın başındayken söylenmesi gerekenler gibi finalde de anlatılması gerekenler 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Hani yine böyle bir teşekkürname kısmı, çok çok teşekkür ederim. Öncelikle bu programa sahip çıkan, faal bir şekilde katılım gösteren bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza sağ olun, var olun. Hep söylüyoruz, amaç belli, yüzünüzde bir parça da olsa elbette tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmak. Ama bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, canım kardeşim insanız, istemeyerek olmuştur tabii ki de, sonuna kadar affola. Final olabiliyorsa helal olsun, insanlık ölmemiş haberi. Ki artık biz bu olayı hakikaten söylüyorum ya, bizim kadronun genişliği yemin ediyorum Konya Ovası'nda yok herhalde. Yani bu olayı nasıl olsa Belçika'dan Nevzat'ımız hallediyor diye hiç bizimkiler o konuya girmiyor bile artık yani. Nevzat'ım yollamış, kurban olduğum. Görüntü ne kadar keyifli, ne kadar güzel ya. Köpek, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Anneleri ölen kedileri fındık köpek emziriyor diye böyle bir haber var. Ataşehir'de kazada anneleri ölen kedilere Fındık isimli sokak köpeği sahip çıkmış. Kendi yavruları da ölen Fındık emzirerek kedilere annelik yapıyor. Kedileriyle köpeğin bu hallerini görenler de haklı olarak ilgisini çekiyor. İçerenköy mahallesinde kazada ölen kedinin yavrularına kendi yavruları da ölen Fındık adlı sokak köpeği sahip çıktı. Mahalledekiler tarafından beslenen sokak köpeği yaklaşık bir haftadır kedileri emziriyor. Köpeğin kedileri emzirmesi çevredeki vatandaşların haklı olarak da ilgisini çekiyor. Mahalle sakini Erdal Büyükbaş, bu kedi yavrularının annesiyle diyor araba çarptı. Aynı zamanda köpeğin de yavruları öldü. Bu köpek kedileri sahiplendi. Bir haftadır emziriyor. İnsanların yapmadığını köpekler yapıyor. Annelik yapıyor yani. Bir kedi köpek dostluğu pekişti. Hem oynuyorlar hem de emziriyor. Gece de beraber yatıyorlar. Bir yer yaptık. Köpeğimizin ismi Fındık. Fındık sağ olsun diyor. Yavrulara bakıyor, sahiplendi. Annelik yapıyor onlara. Böyle bir şeyi ilk defa tanıtık ediyoruz diyenler de var. Köpeğin kedileri emzirdiği videosunu çeken Sevilay Büyükbaş, kediyle köpeğin dostluğunu görmemiştim. Köpek de kedileri çok güzel sahiplendi. İnsanların bile yapmadığını kedi köpek yapıyor. Çok güzel bence bu diyor. Ne güzel ya. Vallahi süpermiş. Görüntü de çok güzel. Nevzat'ım teşekkür ederim. Kurban oluyorum. Sevgili dinleyenler, hep söylüyoruz. Malibunus hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz. Diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada sizleri en keyifli şekilde misafir etmeye çalışıyoruz ama gel gör ki artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Varsın olsun, hiç sıkıntı yok. Malumunuz sebep, radyomuzda yolculuk devam ediyor. Yarın yeniden buluşmak üzere dostlar. Haydi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın kurban olduklarım.
3: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
4: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
5: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Sigorta.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222-227-55-55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

89. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: de kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Sefo ile yaptık. Yine Seni Severdim isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerleydi. Ardındansa Mebrube karşılıyor bizi. Değilim isimli şarkısını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Kulaklarınızdaydı Çatma Yârim isimli şarkısıyla birlikte radyonuzda kulaklarınızın pasını silen isimlerden biri oldu. Hemen ardındansa Ankara Ekos'la devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Radyolarınıza biraz daha ses verme zamanı.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Kıbrıs'ta sevilen ses Buray Senin Yüzünden isimli şarkısıyla da yine bugüne keyif katan isimlerden biri oldu umarım. Hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Hemen sonrasında ise İrem Derici ile devam ediyoruz. Durum Çok Acil isimli şarkısını seslendiriyor.

Dilinden dinledik. Kıyamam isimli çalışmayla radyonuzda sizlerle buluştu ikili ve bu keyif veren şarkının hemen sonrasında ise blok 3 ile devam edeceğiz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Sebebi Yar.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Sigorta.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Alo kulaklarınızdaydı. Şımarık isimli şarkısıyla özellikle son dönemde birçok popüler müzik listesinde süslediğini söyleyebiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir bir kez daha dinlemek. Hemen sonrasında bu kez Hadise en yenisiyle burada Ara Beni isimli şarkısını seslendirdi.

sen benim diğer... Can Ozan kulaklarınızdaydı. Ağlama Ben Ağlarım isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Ritmimizi bozmuyor ve Emre Fel'le devam ediyoruz şimdi ise. Tarzıyla son döneme damgasını vuran isimlerden biri oldu o da ve Senden Güzeli Mi Var isimli çalışmasıyla dinliyoruz bu kez kendisini.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin başarılı ismi Yalın'dan dinledik. Deva Bize Sevişler isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü keyifli hale getiren seslerden de biriydi aynı zamanda. Hemen ardından Berkay ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Bana Sen Gel.

Sevilen ismi Ediz kulaklarınızdaydı. Yalancı isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz keyif almanız için. Bir diğer konuğumuzsa Gökhan Tepe oluyor bu kez. Tatlım isimli şarkısı radyonuzda sizlerle. Masal

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ara. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro-Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Eskimeyen eskiler.

Kenan Doğulu ile birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık ve biraz olsun nostaljik bir an yaşadığımızı da söyleyebiliriz. Unutulmaz hit şarkısı Yüzsüz Yürek'le radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen ardından Simge ile yeniden günümüze dönelim. Ben Bazen isimli şarkısını seslendiriyor da.

Kulaklarınızdaydı Dönmüyor Giden isimli şarkısıyla bugünü keyifli hale getiren isimlerden de biri olmayı başardı. Ardından Aynur Aydın'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz bir cover şarkı şimdi. Kınalı Bebek radyonuzda.

0: 19. Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
8: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
9: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Atiye Radyonuz'daydı. Olay isimli şarkısıyla günümüzü renklendiren seslerden de biri olmayı başardı. En sevdiğiniz melodilerle gününüzü güzelleştirmeye devam ediyoruz ve şimdi ise Sertab Erener burada İstanbul isimli şarkısını seslendiriyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Türkmen ve Ezberime isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Gülşen'den Bal isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0620.

0: eti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Dax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
5: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın salısında bu güzel günü de keyiflendirelim diye hayatın ritmine biz başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş Eylül'ü uğurlamaya başladığımız bu güzel sonbahar gününde hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de güzel haberlerden bahsedeceğiz. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor.
1: Radyo Ses. Radyo.

Hepimizin hayatında stres var ama işte seviyeleri farklı. Kimimiz daha stresli zamanlar, daha uzun strese maruz kaldığımız günler yaşıyoruz. Kimimiz daha düşük stres seviyelerinde böyle minik minik alıyoruz o stresi. Eğer sizin de hayatınızda küçük stresler varsa faydalı olduğunu söylüyorlar. Dozunda stresin daha güçlü bir beden, daha güçlü bir bağışıklık için faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta sağlıklı ve uzun yaşam içinde o ufak stres anlarını tavsiye ediyorlar. Sabah yorgun uyanıyorsanız, gün içinde enerjiniz düşüyorsa, sık hastalanıyorsanız, işte ne bileyim kilo vermekte zorlanıyorsanız, eskisinden daha zor başa çıkıyorsanız bazı zamanlarda küçük değişikliklerle bu durumları atlatabilirsiniz diyorlar. Küçük stres anlarıyla, ilginç. Yapılan bu araştırmada bedenimizin her zaman konfor alanında kalmaya değil, zaman zaman kontrollü şekilde zorlanmaya ihtiyacı olduğunu söylemişler. Buna hormetik stres adını veriyor uzmanlar. Sağlıklı bedenin zaman zaman kontrollü uyaranlara ihtiyacı var diyorlar ve hormetik stresin dozunda kullanıldığında, işte o dozu nasıl ayarlayacağız, kısa süreli kullanıldığında vücuda daha iyi geldiğini söylüyorlar. Mesela ne bileyim böyle buz banyosuna gerek yok. Duşun sonundaki küçük bir soğuk duş, 20-30 saniyelik soğuk duşun işte bu hormetik stresi destekleyebileceğini söylüyorlar. Mesela gece yemek yemeyi bırakmak, her acıktığınızda yemek yememek, işte biraz vücudu yoran yürüyüşler yapmak vesaire, böyle vücudunuzu küçük stresler altında bıraktığınızda daha faydalıymış, haberiniz olsun. Ama işte o stresi bizim kontrol etmemiz gerekiyor. O kısmı atlamayalım. Peki, gününüz yine stressiz başlasın, keyifle devam etsin. Yine gününüz güzel olsun. Tabii ki stresinizi alacak şarkılar olsun yanı başınızda. Radyo Ses. Radyo.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Gideceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

İnsanlar artık son yıllarda yaşını göstermeme konusunda böyle takıntılı hale gelmeye başladılar. Yapılan estetik uygulamalar, filtreler, baktığınızda ben yaşımı göstermiyorum değil mi diye yapılan konuşmalar insanların son yıllarda çok da fazla yaşını göstermeme konusunu takıntılı hale getirdiğini anlamaya başlıyoruz. Ancak gözleriniz yaşınızı ele verebilir hanımlar beyler. Sadece yaşınızı doğum tarihiniz belirlemiyor diyor yapılan araştırmalar. Güney Kore'de geliştirilen yapay zeka destekli bir retina taramasıyla gözümüzün arka bölümündeki izlerden biyolojik yaşlanma hızımıza kadar önemli bir bilgileri ortaya çıkartabiliyormuş. Binlerce göz taraması üzerinden gerçek yaşımızı sadece birkaç yıllık hata payıyla tahmin edebiliyorlarmış. Yani siz istediğiniz kadar estetik yaptırın, istediğiniz kadar filtre kullanın, bir göz taramasıyla yaşınız ortaya çıkacak artık bundan böyle. Ama tabii ki bunun sebebi hastalık riskini de ortadan kaldırmak. Yine sağlık için, yine sağlığımız yerinde olsun diye yapılan bir uygulama. Önemli olan dış görünüş değil, sadece dış görüntünüze, fiziksel görüntünüze değil, ruhunuzun görüntüsüne de önem verin. Ruhunuz genç kalırsa zaten gençsiniz, merak etmeyin. Her yaşın ayrı bir güzelliği var, tabii onu da unutmayalım. Radyo Ses.

0: Zamanın çok hızlı geçtiğinden şikayet ediyoruz. Evet, farkındayız, çok hızlı geçiyor. Nasıl anlıyorsunuz? Aynaya bakınca kendinizden. Çocuklardan anlıyoruz zamanın çok hızlı geçtiğini, bir de şarkılardan anlıyoruz. Mesela bu şarkı çıkalı 3 sene olmuş. Daha dün gibi Ozan Bayraşa ile birlikte Simge'yi bir araya getirmişlerdi. Çapkınca ile karşımıza çıkmışlardı. 2023 itiydi Simge'nin hayatın ritminde kulaklarınıza ulaşan. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gösteriyor bu şarkı bir kez daha. 3 sene olmuş dolu dolu. Peki biz yavaş yavaş sonbaharın tadını çıkartmaya devam ederken geride kalan yazdan... Güzel yazlık haberlerden de bahsediyoruz. 2026 yazında yeni şarkısıyla adından bahsettirdi Serdar Ortaç. Aylince ile birlikte Romantik Aşk isimli bir düet yapmışlardı biliyorsunuz. Ağustos başıydı çıkarttıklarında Aylince'ye 20 yıl önce hayranıydım. Bugün düet yapıyorum diye ne kadar mutlu olduğunu dile getirmişti. Peki biz hayatın ritminde Serdar Ortaç'ı dinleyeceğiz. Bu kez biz istemezsek diyecek.
1: Radyo Ses.
2: Radyo Ses.
1: Radyo Ses.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sigorta.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Malum artık sonbahar bize göz kırpmaya başlamışken yavaş yavaş örgü yünlerini, şişleri, tığları ortaya çıkartabiliriz. En sevdiğim mevsimdeyiz aslında. Yavaş yavaş geleneksel hobilere geri dönüş başlamış. Ama beni tanıyanlar bilir, ben zaten uzun zamandır, uzun yıllardır size tavsiye ederim örgü örmeyi. Bu sene trend geleneksel hobiler hanımlar beyler, haberiniz olsun. Kadın erkek fark etmez, herkes bir şeyler örecek. Herkes el sanatlarıyla alakalı bir şeyler yapacak, geleneksel hobilerle alakalı bir şeyler yapacak. Çünkü bir hobiye sahip olmak insanı ruhen iyileştiriyor. Bunu unuttuk son yıllarda. Telefonlara, bilgisayarlara, tabletlere o kadar çok gömdük ki kafamızı. Biraz kafamızı kaldırıp geleneksel hobilerle ilgilenmek gerekiyor. Çünkü bunu bilimsel olarak da kanıtladılar. Büyük anne hobileriyle ilgilenen insanlar daha mutlular. Bunu deneyen herkes de aynı şeyi söylüyor. Bu yüzden makromeden tığ işine, etaminden örgüye, aklınıza ne geliyorsa geleneksel hobiler edinmeye bakın. Çok da geç kalmadan diyelim. Radyo Ses.

0: Arzınızdaki değişikliklerin bir yıl içinde biyolojik olarak sizi daha genç göstereceğinizi söylüyorlar. Misal, sigarayı bıraktığınızda, beslenmeye dikkat ettiğinizde, egzersiz yaptığınızda, uykunuzu düzene koyduğunuzda, kas kütlenizi arttırdığınızda daha genç gözüküyorsunuz. Dikkat ettiyseniz son zamanlarda sosyal medyada Adriana Lima'nın görüntüleri konuşuluyor. Doğumdan sonra aldığı kilolar konuşulmuştu. Sonra yaşlandığı söylenmişti. Eski güzelliği kalmadı denmişti. Oysa ki her haliyle güzel olduğunu düşündüğümüz bu ünlü model Adriana Lima bir yıl boyunca kendine çok iyi baktı ve fiziksel olarak da görüntüsünü iyileştirmeyi başardı. İşte canlı örneklerden bir tanesi siz de yaşam tarzınızdaki değişikliklerle bir yıl içinde kendinizi daha genç hissedebilir, daha genç gösterebilirsiniz. Denemeye şimdiden başlayalım. Bence kendinizi hazır hissettiğiniz anda başlayın.
1: Radyo Ses.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Malum mevsim geçişindeyiz. Bugün ayın 29'u. Eylül'ü de uğurlamaya hazırlanıyoruz. Ekim-Kasım derken havalar biraz daha soğuyacak, yağışlar artacak. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi daha kuvvetli tutmamız gerekecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını söyleyen uzmanlar, vücudumuzun mevsim değişikliğine uyum sağlaması için özellikle sonbaharda dikkatli davranmamız gerektiğini söylüyorlar. Vitaminler açısından D'si, B12'si, C'si en önemlileri ama mevsim geçişinde yediğiniz yiyeceklerle bu vitaminleri takviye etmek de önemli diyorlar. Magnezyum, çinko, selenyum, onları da takviyelerle ihtiyacınız kadar aldığınızda günlük lif ihtiyacınızla, ihmal etmediğiniz sularla, kahvaltı ve akşam öğünlerinde dikkat ettiğiniz yiyeceklerle bağışıklığınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Her gün yürüyüş yapmayı da unutmayın diyorlar. Yani aslında biliyoruz, her sene tekrar ediyoruz ama uyguluyor muyuz? Bence geç kalmadan başlamak lazım. Hatta geç kaldık bile, bence daha önceden başlamak gerekiyordu. Bugün de yürüyüş yaparken de, kahvaltınızı yaparken de, akşam yemeğinizi yerken de, günün her saatinde radyonuz açık olsun ki biz bağışıklığınıza ve dahi size eşlik edelim.
1: Radyo Ses. Radyo.

90'lar hatta 80'ler, 2000'ler hayatımıza öyle güzel anlar, anılar eklemiş ki o yıllarda gençliğini, çocukluğunu yaşayanlar gerçekten çok şanslıymış. Ben de katıyorum kendimi. O yıllarda çocukluğumu yaşadığım için bu şarkıların mesela ilk çıkış anlarına bizatihi şahit olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Mesela Yalnız Çiçek. Hatırlayanlar vardır aslında. Yaşı şöyle herhalde 30'u geçmiş olanlar, 35'i geçmiş olanlar hatırlayacaklardır. 1994 yılı Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümündeydi. Delikanlım'ı ayrı severdik, dinlerdik. Ama aynı zamanda Yalnız Çiçek de ruhumuza dokunmuştu. İşte yıllar sonra bu harika Yıldız Tilbe şarkısını Emrah Karaduman'la birlikte Aleyna Tilki seslendirdi. Aleyna Tilki yorumunu da çok seviyorum açıkçası. Hatta zaman zaman açıp bu yeni yorumu daha fazla dinliyor olabilirim. Peki siz hangi yorumu daha çok seviyorsunuz? Biz Hayatın Ritminde Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman ortak çalışması olarak paylaştık Yalnız Çiçeği. Peki Burcu Güneş'le devam edeceğiz. Tekrardan 2026'ya geliyoruz. 2026 yazında çıkarttığı Burcu Güneş'in en yeni şarkısıydı. Söz ve müziğinde Burcu Güneş imzası var. Nurettin Çolak aranjörlüğünde Hayatın Ritminde mecburi istikametle bu muhteşem ses Burcu Güneş kulağımızın pasını silecek. Oh!

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: çıtır mutluluk.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Geceleri uykuya dalmadan önce öğrenmek istediğiniz şey neyse onunla alakalı detayları okuduğunuzda uykunuzda daha hızlı öğrendiğinizi biliyorsunuzdur mutlaka. Peki biz yeni bir şeyler öğrenmek için uykudan önce tekrar edip öyle yatağa girerdik eskiden. Şimdiki nesillere de bunu öğretmek lazım ama asıl önemli olan işte zihnimizin o bilgileri işlediğini bilmemiz gerekiyor. O bilgileri zihin işleyince sadece bilgi değil, sevgi, şefkat, huzurla alakalı detayları da vermek gerekiyor. Mesela çocuğunuza uyumadan önce söylediğiniz bazı cümlelerin çocuğunuzun ilerleyen hayatında da etkili olabileceğini söylüyor uzmanlar. Küçükleri yatağa yatırmadan önce onlarla geçirdiğiniz zamanın onlara büyük faydası olacağını söylüyorlar. Yatma zamanı gelmeden önce çocuğunuza söylediğiniz cümlelerin uykusunda onun zihninde yer alacağını söylüyorlar. İşte bu yüzden yani biz öğrenmek için uykudan önce bir şeyler okuyoruz belki ama çocuklarımıza da sevgiyi öğretebilmek için paylaşmayı, merhameti, hayata dair ne varsa önemli olan her şeyi öğretebilmek için uykuya dalmadan önce onlarla kaliteli vakit geçirmemiz gerekiyor. Özellikle kendilerini güvende, emniyette hissetmeleri gerektiği için çocukluk döneminde bu rutini hayatınıza mutlaka ekleyin diyorlar. Ben de ekleyeyim o zaman sevginizi sevdiklerinize göstermekten çekinmeyin diye. Radyo Ses. Radyo.

0: Kahve üzerine pek çok araştırma yapılıyor. Biz de çoğunu paylaşıyoruz. Mesela günün erken saatlerinde kahve içmeni mutlu hissettirdiğini söyleyen araştırmalar da var. Kahveyi çok erken içmememiz gerektiğini söyleyen araştırmalar da. Ama ikisini bir ortak noktada buluşturacak olursak büyük bir ihtimalle evet sabah kalkar kalkmaz kahve içmeyeceğiz. Çünkü vücudun kendini uyandırma yetisi var. Fakat gün içinde de tüketeceğiz. Akşam saatlerine sarkmaması için çok da geç kalmayacağız kahve tüketimini. Siz yine de kahvenin o uyandırıcı etkisinden faydalanmak istiyorsanız uyandıktan 1,5-2 saat sonra içmeye bakın kahvenizi, uyanır uyanmaz değil. Peki uyanır uyanmaz kendinize gelmek istiyorsanız da kahveyi koklamanızı tavsiye ediyorlar. Evet, yanlış duymadınız, içmeyeceksiniz, koklayacaksınız. Bazı diyet programlarında da bunu tavsiye ederler. Mesela canınız bir şey istediğinde rejimdesiniz, diyet yapıyorsunuz, yemeği yemeyeceksiniz, koklayacaksınız. Böylece hevesiniz geçecek ya da daha mı çok canınızı isteyecek? Orası biraz da bence kişinin iradesine kalmış. Sabah erken saatlerde kahve içmek istemeyenlere de kahveyi koklayın tavsiyesinde bulunmuşlar. Zira kokusu bile ruh halinizi iyileştirmeye, beyin aktivitelerini harekete geçirmeye fayda sağlıyormuş. Tercih size kalmış, erken saatlerde uyanır uyanmaz kahve içmek mi yoksa koklamak mı?
1: Radyo Ses. Radyo.

tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Bazen düşünüyorum, dünyada gördüğümüz renkleri herkes aynı mı görüyor diye. Mesela biz kadınlar daha renkli görüyormuşuz dünyayı sevgili beyler. İlginç bir araştırma yapmışlar ve yapılan bu araştırmada insan gözünün tipik olarak 1 milyon rengi görebildiğini ortaya çıkartmışlar. Ama bazı kadınlarda, işte her kadında değil, bazı kadınlarda dördüncü bir renk alıcısı varmış ve 100 milyondan fazla renk görebiliyorlarmış. Kadınların yaklaşık %12'sinin renk görüşünün olağanüstü dördüncü boyuta sahip olduğunu ortaya çıkartmışlar. Biz kadınlar dünyayı daha renkli görüyoruz ama hepsi değil. Şanslı olanlar. Hangilerimiz? O da belli değil. Umarım siz de dünyayı daha renkli görebiliyorsunuzdur.
1: Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Eylül'ün de yavaş yavaş sonu yaklaşırken haftanın salısında hayatın ritmini birlikte yakaladık. Sonbaharın tadını çıkartacağınız güzel bir hafta olsun diyelim. Yine hayatın ritmiyle buluşmaya devam edeceğiz. Bugünlük hoşça kalın diyorum ama yarın randevumuz aynı saatlerde yine bu frekans.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
4: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: çekeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekim

Klinik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Talk. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası.

düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene

0: avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in Abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: İstanbul sen benden misin? Hmm, İstanbul sen benden misin?
1: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

yordu demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz, doğru.